0: Aydın aydın aydın aydın amrımın Esmeri şevra bevre malamın Bir şey broş farata bivinin Aydın kalk gidelim yar gile
1: Yar gilem
0: Yar darılmış bugün gider el gile
1: El gilem
0: Kaderime çoktan beri ağlarım
1: Ağlarım
0: Her güzel de düş.

dilhede min ta gelek has kiriye cawe taylaş novede dilê xada xay kiriye cawe taylaş novede dilê xada xay kiriye erê wala erê wala erê wala cawraş cawraş bonate rosket me terode Çavraş çavraş bunadı, vazgeçme derude. Mütte gelek askeriye, deli kada haykiriye. Mütte gelek askeriye, beş balata haykiriye. Eri valla, eri valla, eri

Çavaraş çavaraş bunate, basket na derode. Çavaraş çavaraş bunate, basket na derode. Mete gelak has geliye, deli xoda xoy geliye. Mete gelak has geliye,